Şu an Cinsel'le birlikte otelin odasındayız. Işıklar harika. Türkiye valla baya karışık. İstanbul'daki insanlar çok garipler ya. Telefonum çalıyor. Bilgim iPhone. Efendim anne. Oturuyoruz anne. Yani duymadım ben hiçbir tane telefonu, biliyor musun? Şimdi gördüm. Otelde otururuz nasıl? Konuşuyoruz. Şu an sesimi çekiyor. Alem ya.